mo supisi dumela hle ngwana mme maswedding e se yeme miemo ka ofela re mametse 95.6 modimo a re bolokela wena a hle eno ke raps modise ka botsietsi bo sa thekeseleng le nane ngla boys holiday e ka metla o PC FM mo supisi e di tsebetsa ka di tloile busy corner sedile kapo sedile TY ke kreketsa botsietsi Dr. Martins ke yena mongaditaba